Ama hermen hermen alıştı sevmeye. O maça seyyen isinek takla seyyen. O kayasız konas çoğumana kan akır uçuk eyen. Tan akır murmur eyen diyanı. Ben akımasız saroz gözüz kaçayan. Vali uçya ukarak vali uçya uçya hermen hermen. O kayasız uçya